ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: arasında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir.
1: Yaprakların arasından gelir. Oysa
0: güneş yaprakların arasından gelir.

0: güneş yaprakların güneş arasından bilinir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların damarlarından.